Gideni çaklama ne sen? Kandem alisan uvalisan. Kuda min yara barisan. Kelali cavnam, kelali cavnam, kelali. Men kiti heyra.

Gideni çaklama nesen, kande malisan uvalisan, kuda min yara barisan, kelali canım, kelali canım, kelali, man gidi heyra.